Allah hakkilo ko nangida yentende ala fay sidlam dire yalla dunu nan man.

önümde bu fayır attı. Yeter ki tut. Oğlum kalma. Oğlum ben maktubu. Oğlum minik bir dendik. Oğlum bir kalma. Oğlum cekinde bu cekinde.

Şimdi onlarla tekrar gibi tekrar. Şimdi bu bölümün başarısını aldım. Şimdi yani bakalım hadi ya buraya ne yapalım? Yeah.